Müthiş mi nerede? Karamaniyat da gelip ki mazına aş. Kurdu Kurdistan'a era. Uşme forte nu. Esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekem gelip. Bir tevne bir.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara. Ez ve strani şuan ra

Ah böyle çipkem de desteleyeş mene hum xari gaddareyeyoyah böyle çipkem de desteleyeş mene hum xari gaddareyoyoyah.

0: rouge, l'ombre rouge. Non, non, non.
1: Konuşuyor lan.
2: Babadan önce müstahmişlerim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Jihwa Shirin Zarok Shiakrin Bavu Bra Kushtin Khushku Daik Virin Namuse Sherefe Resene Shengal Namuse Pesheroje Jiyane Kurdistan Ey Gecu Khortin Me Ey Lawanin Kurd Ey Gele Kurdistan Nehilin Kurdistan Jidestere Ey peşmerge, ey gerilla, Kurdistan bir salan destememe, bu veke beheşte kaala. Nehirin tek biçi, hemu bir yek dengu yek dest bin, Kurdistan'ı bu parizin, hevye bilin bikin. İdbire poşimani bin desti istuhari vere, nehirin bernedin. Ver hobidin, ver fadan jiyane, yan Kurdistan, yan nam.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, non.
1: Roma!
2: Önce müstahmi isterim.
1: Roma! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve sevenge sere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kute peşyan şare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sev yek saat emrim ve çenti.

Gelen azim malem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce demişler misterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te kirlê, kes ku sor û dera min.

şimdi nerede? Kahramaniyet de gelin ki mazına şükürdü Kurdistan ile. Uşme forte nu. Esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekem gelin. Bekev nevedon zeda. Vantoza tabernedin. Zilan. Ali Zilan.

0: Merhaba Bekri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kulem nasıl akım kapıcı için yakın sizi. Bela kadar hafif çay hoş bu kirli de çirki. Haydi kirli haydi.
2: La bela kirli rani ma hafif Kalesi ve gıhı ve gıhı ve.
0: La ya kirli bile. Çayli adına, gayri çayli adıkum. Ente zhugha. Şuf şunun

ay evina dilemin Ronia çavimin Mündiriya tekinde Kes kuy soru deramın

0: Je leur rouge. Mon bonheur.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!